0: Hafta sonu klasikleri. Borusan Klasik'te hafta sonu klasiklerini dinlediniz.
1: Borusan Klasik.
2: Borusan Klasik.
3: Borusan Klasik.
2: Borusan Klasik.
1: Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

0: Susam Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

Dietrich Fischer-Dieskau, 28 Mayıs 1925'te Berlin'de doğan bariton Fischer-Dieskau, müziğe piyano çalarak başladı. 17 yaşında Berlin Müzik Akademisi'ne Hermann Weissenborn'un şan sınıfına girdi. İkinci Dünya Savaşı çıkınca silah altına alınan Dieskau, 1945-1947 yılları arasında bir esir kampında tutuldu. İlk konserlerini esir kampında verdi. Savaştan sonra eski şan öğretmeni Weissenborn'la çalışmayı sürdürdü. Kısa sürede büyük bir gelişme gösterdi. 1949 yılında ilk plak kaydını yaptı. Dietrich Fischer-Dieskau'nun 1950 yılında ünlü orkestra şefi Furtwängler'le tanışması hayatının dönüm noktası oldu. Furtwängler'in açtığı yolda ilerleyerek dünyanın en önemli operalarında sahneye çıktı, tanınmış şeflerle kayıtlar yaptı. Müzik tarihine lead şarkıcısı olarak damgasını vuran sanatçı, resim ve edebiyata büyük ilgi duymuş, sergiler açmış, çok sayıda müzik kitabına imza atmış, anılarını yazmıştır. Dietrich Fischer-Dieskau, 18 Mayıs 2012'de 86 yaşında yaşama veda etti.

0: Sırada şimdi eğlenceli bilgi var.
1: Klasik Durak.
2: Suflör. Büyük kemancı Zino Francescatti 70 yaşındayken verdiği bir konserde Çaykovski'nin keman konçertosunu çaldıktan sonra orkestra şefine sormuş.
3: Çalışımı nasıl buldunuz?
2: Gerçekten harikaydı.
3: Öyleyse bu benim son konserim olacak.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

Piyanist Arthur Rubinstein bir konserde Chopin'in ilk notaları yankılanınca salondaki dinleyiciler de mutlu bir şekilde derin bir nefes alır demiş. Rubinstein'e hak vermemek imkansız. Doğru söylememiş mi? Mutlu edecek müzik yazmış Chopin, piyanonun tuşlarıyla şiirler yazan, notaları dizelere dönüştüren romantik besteci Chopin'i klasik müzikten hoşlanmasanız bile onu sevmekten kendinizi alıkoyamazsınız. Bütün duygularını, hissettiği öfkeyi, nefreti, gururu, mutluluğunu müziğine böylesine yansıtan bir besteci çok az bulunur. Üstelik başka çalgılardan Chopin dinlemek de Chopin'in büyüsünü katiyen bozmuyor. Kıymetini bilelim.

Kimi zaman kendi kendimize mırıldandığımız bir melodidir Chopin. Kimi zaman sevinçlerimize, kimi zaman hüzünlerimize ortak ederiz Chopin'i. Filmlerin en dokunaklı sahnelerinde o karşımıza çıkar. Fon müziklerine Chopin'in büyüleyici notaları eşlik eder. Notalara dökülmüş hüzünlü şiirdir Chopin. Piyanosuna ana vatanının müziği, Polonya'nın şarkılarını ve hüzünlü ezgilerini söyletir. Notalarına gizemli şiirler katar. Yakın bir arkadaşının dediği gibi Chopin'i sadece sevmiyoruz, onda kendimizi de seviyoruz.

Kalabalıklara konser vermekten, konser salonlarında boy göstermekten pek hoşlanmayan Chopin'in verdiği konser sayısı da şaşırtıcı derecede azdı. Günümüzün konser piyanistleriyle karşılaştırdığımızda bir avuç kadar. Yine de şöhreti yerindeydi ve en önemlisi müzik dünyasında itibar kazanmıştı. Aristokrat çevrelerin ilgisi de Chopin'in itibarını büyüttü. Liszt'in muhteşem şöhretini bir kenara bırakırsak karşısına çıkacak bir rakibi yoktu. Liszt virtüözitenin mükemmel bir örneğiydi. Chopin ise piyanonun tarif edilmez bir tarzda şarkı söylemesini sağlıyordu.

Tarif edilemez. O büyüleyici melodilerle müziğin sınırlarının ötesine geçen Chopin gerçekten tarif edilemez. Hem hayal gücümüzü hem de kalbimizi avucunun içine alan şiirsel kompozisyonları ile bizi derinden etkileyen dostumuz, besteciliğinin olgunluk döneminde Nisan 1841'de uzun süren bir sessizliğin ardından Paris'te Monsieur Pleyel'in salonunda bir konser vermeye karar verir. İlk kez orkestra olmadan solist olarak sahneye çıkar ve o akşam balat, polonez, scherzo, 4 mazurka, etütler, prelütler, nocturnler seslendirir. Paris sosyetesi konserde yer bulmak için birbiriyle yarışır. O gece salondaki herkese kalbini açar Chopin ve bu unutulmaz konsere tanıklık edenler arasında büyük piyano virtüözü Franz Liszt de vardı.

piyanoda rakibi olmayan bir şiirsel virtüözlük ortaya koyan Chopin, piyanodan sonra en çok violonseli sevmiş. Bestecinin violonsel tutkusunu birçok bestesine adadığı yakın arkadaşı, o günlerin ünlü violonselcisi Franchomme tetiklemiş. Chopin'in violonsel için yazdıkları piyano eserlerinde bulunan bir çekiciliğe sahipti. Virtüöz cellist Franchomme'a ithaf ettiği Opus 65 Cello sonatını Chopin 1846-1847 yıllarında bestelemişti. Yani ölümüne çok yakın tarihlerde bestelediğini söyleyebiliriz. Violonsel sonatı Chopin'in yazdığı son sonattır. Eserin premieri Pleyel Salonu'nda 16 Şubat 1848 tarihinde piyanoda Chopin ve cello'da Franchomme varken yapıldı. Bu konser aynı zamanda Chopin'in halka açık verdiği son konseri oldu. Largo bölümüyle ünlü olan sonatın bu bölümü Chopin'in bestelediği en romantik melodilerden birisi olarak nitelendirilir.

Chopin'in müziğini anlamak için öncelikle onun Polonya ve Fransız kökenlerini kabul etmek gerekir. Her iki milliyet de onu tanımlamıştır diyor piyanist Walter Witt ve sözlerini şöyle sürdürüyor. Bir piyanist ve Chopin'in müziğini hayat boyu icra eden biri olarak kelimelerin tek başına Chopin'i tanımlamak için yeterli olmadığına inanıyorum. Chopin'in bazı eserlerini 10 yıllardır biliyorum ve düzenli olarak çalıyorum. Ancak Chopin'in bir eserini her çaldığımda mazurka veya etüt gibi daha kısa bir eser bile olsa yepyeni bir fikir ortaya çıkıyor. Müzikte buna benzer hiçbir şey yok. Bu kadar samimi, bu kadar sarhoş edici, bu kadar kışkırtıcı hiçbir şey yok.

0: Şefin tavsiyesi.
1: Daha önce de sözünü etmiştim ama ne zaman Chopin programımıza konuk olsa dostumuz Aydın Büke'nin Chopin Tuşlara Adanmış Bir Yaşam adlı kitabı geliyor hemen aklıma. Eğer okumadıysanız okumanızı bir kez daha tavsiye ediyorum. Chopin'in yaşamına, yapıtlarına adanmış bu çalışma besteciyi daha yakından tanıma olanağı yaratıyor. Kitap yalnızca klasik müzik dinleyicilerin değil, sanat tarihi, edebiyat, Avrupa tarihi konularına ilgi gösterenleri de ilgilendirecek cinsten. Ünlü bestecinin Avrupa tarihinden etkilenişi, yazar George Sand'la olan fırtınalı ilişkisi, çağdaşı bestecilere bakışı ayrıntılarıyla anlatılıyor Chopin Tuşlara Adanmış Bir Yaşam'da. Klasik müzik severlerin, sanat tarihi meraklıların, hatta klasik müzikle ilgilenmemiş olan okurların da rahatlıkla okuyabileceği bir Chopin portresi sunan bu kitabı mutlaka okumalısınız. Kitabı okurken Chopin'in ruh dünyasına kolayca sızabiliyorsunuz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

bağımsız sanatçıları ülkemizdeki müzik tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 yaşında. Eylül 2026 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan 6. festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da müzikseverlere oda müziğinin samimiyetini, çeşitliliğini ve zenginliğini merkeze alan özgün bir program sunacak. Violonselci Nil Kocamangil'in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festival, yıldız isimleri seçkin oda müziği gruplarını sahnesinde ağırlarken, Off the Record söyleşileri, ilham veren buluşmalar adlı söyleşi serisi, herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenen masterclass programları ile dikkat çekiyor. İstanbullu müzikseverlere yaratıcı, merak uyandıran, etkileyici, çok yönlü yeni deneyimler sunacak olan 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin bugüne kadar ağırladığı seçkin solist ve oda müziği topluluklarının öne çıkan albüm kayıtlarından seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta yine harika bir programla karşınızdayım. Kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğum İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Eylül ayında 6. yaşını kutluyor. 6-24 Eylül tarihleri arasında bu yıl yine Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan festival yıldız isimler ve renkli programlarla sizlerle olacak. Keman sanatçısı Caroline Widman, çelist Mark Kope ve viola sanatçısı Razvan Popovici'nin yönetiminde gerçekleşecek olan 3 solo masterclass programıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak tamamen ücretsiz olarak genç sanatçıları usta isimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bunların yanı sıra ilham veren buluşmalar ve Off the Record adlı söyleşi serimizde bu yılda hem genç müzisyenleri hem de sanatseverleri dünya yıldızlarıyla bir araya getirerek aradaki sınırları ortadan kaldırıyoruz. Bunların hepsini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı ile birlikte düzenliyoruz. Dolayısıyla kendilerine bir kez de buradan en başından beri verdikleri destek için teşekkürü borç biliyorum diyerek lafı uzatmadan hemen kayıtlara geçmek istiyorum. İlk kaydımız Yıldızlarla Açılış Konseri başlığı altındaki ilk konserimizin sanatçılarından başarılı piyanist Julien Lieber'e ait. Sanatçının 2025'te kaydettiği Ravel Piano and Chamber Music albümünden Sonati'nin 3. bölümü Anime'yi dinliyoruz.

Sırada 6 Eylül'deki açılış konserimizde yer alacak olan günümüzün iki önemli keman sanatçısının kayıtları var. Arka arkaya size dinleteceğim kayıtlardan ilkinde Çek besteci Jan Vaclav Vorisek'in keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Fedor Rudin ve Boris Kuznetsov'dan, ikincisinde ise Edward Green 2 numaralı keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Alexandra Soum ve David Kaduş'tan dinliyoruz.

Bu harika kayıtlardan sonra açılış konseri yıldızlarımızdan birini daha dinletmek istiyorum sizlere. Musica Animae Orkestrası eşliğinde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın eski solo viyolacısı Macar sanatçı Mate Züç'ten Karl Stamitz'in bir numaralı viyolo konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

9 Eylül akşamı festivaldeki ikinci konserimizde ülkemizin en köklü oda müziği gruplarından biri olan Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nü ağırladıktan sonra benim de sahnede olacağım Festival Buluşması adlı konserimiz 11 Eylül'de gerçekleşecek. Keman sanatçıları Emmanuel Kope, Katerina Şatzinikolaou, viola sanatçıları Razvan Popovici ve Ali Başeymezler'in yanı sıra bu yıl ilk kez davet ettiğim hocam, çellist Mark Kope ile birlikte Arensky ve Tchaikovsky'nin eserlerini seslendireceğiz. Şimdi maestro Lawrence Foster ve Polonya Radyo Senfoni Orkestrası eşliğindeki ünlü Fransız çellist Mark Kope'den Shostakovich'in bir numaralı violonsel konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

Sırada festival konserlerinde yer almayacak ama eğitmen kadromuzda bu yıl yer alan ve sizlere muhakkak dinletmek istediğim günümüzün en tanınmış keman solistlerinden Caroline Widman'ın 2016 yılında kaydettiği albümünden bir kayıt var. Chamber Orchestra of Europe eşliğindeki Caroline Widman'dan Mendelssohn Keman Konçertosu'nun 3. bölümünü dinliyoruz.

Programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken festivalin 4. konserinde yine ülkemizden çok başarılı bir topluluk sahnede olacak. Anatolian Clarinet Connection sıra dışı eser düzenlemeleri ve dinamik performanslarıyla 15 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda siz sanatseverlerle buluşacak. Ardından 19 Eylül akşamı çok özel bir konsere ev sahipliği yapacağız. Festivalin bu 5. konserinde geçtiğimiz yıl başlattığımız festivalin Genç Yıldızları projesi kapsamında her masterclass programından seçilen birer katılımcı bu yılki festival programında usta sanatçılarla birlikte konser verecek. Bu konser için seçilen gençlerimiz ise Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı keman öğrencisi Deniz Yakın, Stuttgart Müzik Hochschule'de eğitimine devam eden cellist Beliz Güney ve Hacettepe Devlet Konservatuarı Ankara'da kontrbas öğrencisi olan Çağatay Yurt. Peki onlara festivalde kimler mi eşlik edecek? Dünyaca ünlü viola sanatçısı Miguel da Silva ve tanınmış Alman piyanist Kaspar Franz. Gelin şimdi bu iki önemli sanatçının kayıtlarını dinleyelim. Sınırlı süremiz dolayısıyla arka arkaya olmak üzere ilk olarak piyanist Kaspar Franz'ın 2015 yılında kaydettiği Schumann albümünden Nachtstücke No. 1 Trauerzüge, ardından keman sanatçısı Guillaume Sutre, viola sanatçısı Miguel da Silva ve piyanist Bruno Fonten'in kaydettiği Max Bruch'un 8 parçasından 2 numaralı Allegro con moto'yu dinliyoruz.

geldik son eserimize. Festival her yıl olduğu gibi hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir performansla sona erecek. Uzun yıllar sonra Türkiye'de tekrar sahne alacak olan bol ödüllü, dünyaca ünlü Alyaş Quintet, 24 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak. Şimdi çok renkli bir program seslendirecek olan topluluğun 2018 yılında kaydetmiş olduğu Lost in Temptation adlı albümündeki Camille Saint-Saëns'ın Samson ve Dalila operasından Dans Bacchanali dinliyoruz.

Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 6-24 Eylül tarihleri arasında sizleri festivalin 6. yılını hep beraber kutlamak için Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'na bekliyoruz. Festival konserlerinin biletlerini BiletX'te bulmanın yanı sıra konserler, ücretsiz olarak gerçekleşecek söyleşi serilerimiz ve masterclass kapanış konserlerinin tüm detaylarına İstanbul Chamber Music Fest ve İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

Uluslararası sanatçıları ülkemizdeki müzik tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 yaşında. Eylül 2026 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan 6. festival, her yıl olduğu gibi bu yılda müzikseverlere oda müziğinin samimiyetini, çeşitliliğini ve zenginliğini merkeze alan özgün bir program sunacak. Violonselci Nil Kocamangil'in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festival, yıldız isimleri seçkin oda müziği gruplarını sahnesinde ağırlarken, Off the Record söyleşileri, İlham Veren Buluşmalar adlı söyleşi serisi, herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenen masterclass programları ile dikkat çekiyor. İstanbullu müzikseverlere yaratıcı, merak uyandıran, etkileyici, çok yönlü yeni deneyimler sunacak olan 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin bugüne kadar ağırladığı seçkin solist ve oda müziği topluluklarının öne çıkan albüm kayıtlarından seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Uluslararası sanatçıları ülkemizdeki müzik tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 yaşında. Eylül 2026 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan 6. festival, her yıl olduğu gibi bu yılda müzikseverlere oda müziğinin samimiyetini, çeşitliliğini ve zenginliğini merkeze alan özgün bir program sunacak. Violonselci Nil Kocamangil'in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festival, yıldız isimleri seçkin oda müziği gruplarını sahnesinde ağırlarken, Off the Record söyleşileri, İlham Veren Buluşmalar adlı söyleşi serisi, herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenen Masterclass programları ile dikkat çekiyor. İstanbullu müzikseverlere yaratıcı, merak uyandıran, etkileyici, çok yönlü yeni deneyimler sunacak olan 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin bugüne kadar ağırladığı seçkin solist ve oda müziği topluluklarının öne çıkan albüm kayıtlarından seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizle Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Korsan Klasik.
1: Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

sanatçıları ülkemizdeki müzik tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 yaşında. Eylül 2026 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan 6. festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da müzikseverlere oda müziğinin samimiyetini, çeşitliliğini ve zenginliğini merkeze alan özgün bir program sunacak. Violonselci Nil Kocamangil'in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festival, yıldız isimleri seçkin oda müziği gruplarını sahnesinde ağırlarken, Off the Record söyleşileri, İlham Veren Buluşmalar adlı söyleşi serisi, herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenen masterclass programları ile dikkat çekiyor. İstanbullu müzikseverlere yaratıcı, merak uyandıran, etkileyici, çok yönlü yeni deneyimler sunacak olan 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin bugüne kadar ağırladığı seçkin solist ve oda müziği topluluklarının öne çıkan albüm kayıtlarından seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Alyash Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Echo Klasik ödülüne layık görülen Alyash saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizle Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyun'un kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanışı ve yeniden açılışı. Her detay bir bestecinin yaşamından öte bir ülkenin müzikle yoğrulmuş hafızasını taşıyor. Kitabın en derin katmanı ise belki de son sayfalarda gizli. Uçarsu tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni, yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu başlangıcı bir sohbete dayanıyor olabilir ama asıl mesele o konuşmanın bittiği yerde değil, sürdüğü, derinleştiği başka zamanlara ve mekanlara taşındığı yerde başlıyor. Hasan Uçarsu'yla yaptığımız ilk uzun konuşmanın ardından masadan kalktığımızda ikimizin de aklında aynı duygu vardı. Söylenenler henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin, sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler, tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye, siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyun'un kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca meslektaşlarının gözünden tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle son.

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul Yeni Asır'ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı, sorumlu müdürlük yaptı. Güneş gazetesinin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyun'un yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, Bir Arkeoloji Dedektifinin Maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet İmiş Her Ne Var ise Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyun'un Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı

Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları,

Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

sanatçıları ülkemizdeki müzik tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 yaşında. Eylül 2026 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan 6. festival, her yıl olduğu gibi bu yılda müzikseverlere oda müziğinin samimiyetini, çeşitliliğini ve zenginliğini merkeze alan özgün bir program sunacak. Violonselci Nil Kocamangil'in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festival, yıldız isimleri seçkin oda müziği gruplarını sahnesinde ağırlarken, Off the Record söyleşileri, İlham Veren Buluşmalar adlı söyleşi serisi, herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenen masterclass programları ile dikkat çekiyor. İstanbullu müzikseverlere yaratıcı, merak uyandıran, etkileyici, çok yönlü yeni deneyimler sunacak olan 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin bugüne kadar ağırladığı seçkin solist ve oda müziği topluluklarının öne çıkan albüm kayıtlarından seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

des Verboten, im Prinzessinnen.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da kulaklarımızda ses sarhoşluğu yaratan sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakalım ve İtalyan İskoç kemancı Nicola Benedetti'nin kemanının şarkı söyleyen sesine kulak verelim.

Kemancı Nicola Benedetti, Homecoming, bir İskoç Fantazisi adlı albümünden Max Bruch'un İskoç Fantazisi'nin birinci bölümü Adagio Cantabile'yi Rory MacDonald yönetimindeki BBC İskoç Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Benedetti, İskoçya'nın kuzey bölgesinde İtalyan bir baba ve İskoç bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, konservatuvar eğitimini İngiltere'de tamamlamış. Homecoming bir İskoç fantazisi Benedetti'nin İskoç köklerini keşfettiği bir albüm. İtalyan ismine rağmen İskoçya'nın en çok aranan kemancılarından biri olan Benedetti bir keşif niteliğinde olan Homecoming adlı albümünde memleketi İskoçya'nın müziğine son derece kişisel bir yolculuk yapıyor. İki farklı gelenek arasında büyüleyici bir yakınlaşma yakalayan albümde İskoç Senfoni Orkestrası dışında Benedetti'ye İskoç geleneksel müziğinin incediklerini çok iyi bilen bir grup usta müzikçi eşlik etmiş.

Memleketi İskoçya'ya olan sevgisini içten yorumuyla kulaklarımıza ulaştıran kemancı Nicola Benedetti, İskoçya'nın ulusal şairi ve şarkı sözü yazarı Burns'ün dizelerine dayanan Sevgi Dolu Öpücük ve Aşkım Kırmızı Bir Gül Gibidir adlı geleneksel halk şarkılarını Paul Campbell'ın ilk kez keman ve orkestra için yaptığı düzenlemesinden seslendirdi. Sanatçıya Rory MacDonald şefliğindeki BBC İskoç Senfoni Orkestrası eşlik etti. Homecoming, Bir İskoç Fantazisi adlı albümde geleneksel halk şarkılarını orijinal hallerine yakın düzenlemelerle yorumlayan Benedetti bu geleneksel şarkıları yeniden canlandırırken İskoçya'nın ulusal şairi Robert Burns'e de saygı duruşunda bulunuyor. Bu ruhun İskoç fantazisine odaklanan albümde yer alan İskoç halk müzisyenlerinden Phil Cunningham, akordeon ve piyano, Ellie Bain, keman, Ewan Vernal, kontrbas, Eamon Dorley, buzuki, Duncan Chisholm, keman, James McIntosh, perküsyon ve Tony Bryan, gitar, Julie Fowles ise şarkı söylemenin yanı sıra düdük de çalıyor.

Phil Cunningham'ın Beni Uyandıran Yumuşak Işık adlı şarkısını kemancı Nicola Benedetti'den dinledik. İskoçya'nın coşkulu müzik elçisi Benedetti, İskoçya'nın önde gelen halk müzisyenlerinden Phil Cunningham, Elbane ve halk şarkıcısı Julie Fowles da prova yaparken yıldırım hızındaki halk ezgileriyle başa çıkmak için yeni yay tekniklerini öğrenmek zorunda kaldığını söylüyor. Bunu yaparken de çok yorulduğunu ama bir yandan da İskoç müziğinin devam eden kutlamasının bir parçası olmaktan çok büyük heyecan duyduğunu da itiraf ediyor. Zaman zaman grubun birlik duygusunu yok ettiğini düşünen Benedetti, yerli halk müziği parçalarını yorumlama konusunda ekip arkadaşlarım bana karşı çok özverili davrandılar ve ben de James Scott Skinner'ın Kasırga Sedi adlı şarkısını kaydettikten sonra mikrofona uzanarak onlardan nazikçe özür diledim. Bu nazik özrü parçanın sonunda doğaçlamanın bir parçası olarak duyabilirsiniz.

0: I know that wasn't the plan. Sorry.
1: Kemancı Nicola Benedetti, James Scott Skinner'ın Kasırga Seda adlı şarkısının keman düzenlemesini seslendirdi. Müziğin tüm çeşitliliğiyle biraz olsun neşe ve keyif vermesini umuyorum diyen Nicola Benedetti'nin Homecoming, bir İskoç fantazisi albümünden son olarak geleneksel bir İskoç gal şarkısını Julie Fowles'ın dokunaklı yorumundan dinliyoruz. Şarkıyı keman ve orkestra için Campbell düzenlemiş.

Geleneksel melodilerin özgünlüğünü, Robert Burns'un zamansız şarkılarını ve modern halk şarkılarının düzenlemelerini bir araya getirerek İskoçya'nın kültürel mirasına canlı bir müzikal yolculuk yapan Nicola Benedetti'nin Homecoming albümünden son olarak Julia Fowles'ın söylediği "Ağladığım kişi Mac Sheery değil" adlı geleneksel İskoç şarkısını dinledik.

Çellismi Şemaiski, Rare Recordings, Nadir Kayıtlar adını taşıyan albümünden Tameso Narita'nın Hamabe no Uta, Deniz Kıyısının Şarkısı adlı parçasını piyanist Darya Hovara eşliğinde seslendirdi. Sovyet doğumlu İsrailli Çellismi Şemaiski, yoğun ifade gücüne sahip bir müzikçi. Rus geleneğini sürdüren sanatçı aynı zamanda kendine özgü son derece romantik bir üsluba sahip. 30 yılı aşkın süredir Deutsche Grammophon'un özel sanatçısı olan Şemaiski olağanüstü çalışmalarını kutlamak amacıyla Deutsche Grammophon plak şirketindeki tüm kayıtlarının yanı sıra Philips için yaptığı kayıtlardan oluşan 44 CD'lik bir set sundu. Maiski'nin violonselinin şarkı söyleyen sesini dinlediğimiz nadir kayıtlar içinde yer alan geleneksel Japon Itsuki ninnisi ve Yon Chun Kim'in elejisi uluslararası alanda bu kayıt yapılırken ilk kez yayınlanmış.

Geleneksel Japon Itsuki ninnisini ve besteci Yon Chun Kim'in Eleji adlı eserlerini cellist Mishe Maiski'den dinledik. 44 CD'lik sınırlı sayıda basılan bu albüm Maiski'nin solo kayıtlarını temel cello repertuarını içermekle birlikte daha az bilinen eserler ve çoğunlukla Maiski tarafından ve Maiski için yazılmış leadler veya oda müziği cello düzenlemelerine de yer vermiş. 74. yaşını 136 sayfalık bir kitapçıkla paketlenen ve dünya çapında beğeni toplayan bu çok değerli koleksiyonla kutlayan Mishe Maiski'nin Nadir Kayıtlar adını taşıyan albümünden Doğanın Ortasında Yaşamama İzin Verin başlığı altında düzenlemesini Maiski'nin yaptığı Koreli bestecilere ait iki şarkıyı dinleyerek Maiski'nin cellosunun tadını son kez çıkaralım.

Biri Kuzey, diğeri Güney Kore'den gelen besteciler Yon Chun Kim ve Yun Sup Choi'nin Yeşiltepe arasında yaşayacağım ve Goimgang Dağı'na özlem adlı şarkılarını Violoncelci Mishima Aiske kendi düzenlemesinden seslendirdi. Sanatçıya piyanist Darya Howard'a eşlik etti. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla. Hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

bağımsız sanatçıları ülkemizdeki müzik tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 yaşında. Eylül 2026 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan 6. festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da müzikseverlere oda müziğinin samimiyetini, çeşitliliğini ve zenginliğini merkeze alan özgün bir program sunacak. Violonselci Nil Kocamangil'in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festival, yıldız isimleri seçkin oda müziği gruplarını sahnesinde ağırlarken, Off the Record söyleşileri, İlham Veren Buluşmalar adlı söyleşi serisi, herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenen masterclass programları ile dikkat çekiyor. İstanbullu müzikseverlere yaratıcı, merak uyandıran, etkileyici, çok yönlü yeni deneyimler sunacak olan 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin bugüne kadar ağırladığı seçkin solist ve oda müziği topluluklarının öne çıkan albüm kayıtlarından seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta yine harika bir programla karşınızdayım. Kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğum İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Eylül ayında 6. yaşını kutluyor. 6-24 Eylül tarihleri arasında bu yıl yine Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan festival yıldız isimler ve renkli programlarla sizlerle olacak. Keman sanatçısı Caroline Widman, çellist Mark Kope ve viola sanatçısı Razvan Popovici'nin yönetiminde gerçekleşecek olan 3 solo masterclass programıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak tamamen ücretsiz olarak genç sanatçıları usta isimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bunların yanı sıra ilham veren buluşmalar ve Off the Record adlı söyleşi serimizde bu yılda hem genç müzisyenleri hem de sanatseverleri dünya yıldızlarıyla bir araya getirerek aradaki sınırları ortadan kaldırıyoruz. Bunların hepsini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı ile birlikte düzenliyoruz. Dolayısıyla kendilerine bir kez de buradan en başından beri verdikleri destek için teşekkürü borç biliyorum diyerek lafı uzatmadan hemen kayıtlara geçmek istiyorum. İlk kaydımız Yıldızlarla Açılış Konseri başlığı altındaki ilk konserimizin sanatçılarından başarılı piyanist Julien Lieber'e ait. Sanatçının 2025'te kaydettiği Ravel Piano and Chamber Music albümünden Sonati'nin 3. bölümü Anime'yi dinliyoruz.

Sırada 6 Eylül'deki açılış konserimizde yer alacak olan günümüzün iki önemli keman sanatçısının kayıtları var. Arka arkaya size dinleteceğim kayıtlardan ilkinde Çek besteci Jan Vaclav Vorisek'in keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Fedor Rudin ve Boris Kuznetsov'dan, ikincisinde ise Edward Green 2 numaralı keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Alexandra Soum ve David Kaduş'tan dinliyoruz.

Bu harika kayıtlardan sonra açılış konseri yıldızlarımızdan birini daha dinletmek istiyorum sizlere. Musica Animae Orkestrası eşliğinde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın eski solo viyolacısı Macar sanatçı Mate Züç'ten Karl Stamitz'in bir numaralı viyolo konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

9 Eylül akşamı festivaldeki ikinci konserimizde ülkemizin en köklü oda müziği gruplarından biri olan Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nü ağırladıktan sonra benim de sahnede olacağım Festival Buluşması adlı konserimiz 11 Eylül'de gerçekleşecek. Keman sanatçıları Emmanuel Kope, Katerina Şatsi-Nikolaou, viola sanatçıları Razvan Popovici ve Ali Başeymezler'in yanı sıra bu yıl ilk kez davet ettiğim hocam, çellist Mark Kope ile birlikte Arensky ve Tchaikovsky'nin eserlerini seslendireceğiz. Şimdi Maestro Lawrence Foster ve Polonya Radyo Senfoni Orkestrası eşliğindeki ünlü Fransız çellist Mark Kope'den Shostakovich'in bir numaralı violonsel konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

Sırada festival konserlerinde yer almayacak ama eğitmen kadromuzda bu yıl yer alan ve sizlere muhakkak dinletmek istediğim günümüzün en tanınmış keman solistlerinden Caroline Widman'ın 2016 yılında kaydettiği albümünden bir kayıt var. Chamber Orchestra of Europe eşliğindeki Caroline Widman'dan Mendelssohn Keman Konçertosu'nun 3. bölümünü dinliyoruz.

Programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken festivalin 4. konserinde yine ülkemizden çok başarılı bir topluluk sahnede olacak. Anatolian Clarinet Connection sıra dışı eser düzenlemeleri ve dinamik performanslarıyla 15 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda siz sanatseverlerle buluşacak. Ardından 19 Eylül akşamı çok özel bir konsere ev sahipliği yapacağız. Festivalin bu 5. konserinde geçtiğimiz yıl başlattığımız festivalin Genç Yıldızları projesi kapsamında her masterclass programından seçilen birer katılımcı bu yılki festival programında usta sanatçılarla birlikte konser verecek. Bu konser için seçilen gençlerimiz ise Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı keman öğrencisi Deniz Yakın, Stuttgart Müzik Hochschule'de eğitimine devam eden cellist Beliz Güney ve Hacettepe Devlet Konservatuarı Ankara'da kontrbas öğrencisi olan Çağatay Yurt. Peki onlara festivalde kimler mi eşlik edecek? Dünyaca ünlü viola sanatçısı Miguel da Silva ve tanınmış Alman piyanist Kaspar Franz. Gelin şimdi bu iki önemli sanatçının kayıtlarını dinleyelim. Sınırlı süremiz dolayısıyla arka arkaya olmak üzere ilk olarak piyanist Kaspar Franz'ın 2015 yılında kaydettiği Schumann albümünden Nachtstücke No. 1 Trauerzüge, ardından keman sanatçısı Guillaume Sutre, viola sanatçısı Miguel da Silva ve piyanist Bruno Fonten'in kaydettiği Max Bruch'un 8 parçasından 2 numaralı Allegro con moto'yu dinliyoruz.

geldik son eserimize. Festival her yıl olduğu gibi hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir performansla sona erecek. Uzun yıllar sonra Türkiye'de tekrar sahne alacak olan bol ödüllü, dünyaca ünlü Alyaş Quintet, 24 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak. Şimdi çok renkli bir program seslendirecek olan topluluğun 2018 yılında kaydetmiş olduğu Lost in Temptation adlı albümündeki Camille Saint-Saëns'ın Samson ve Dalila operasından Dans Bacchanali dinliyoruz.

Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 6-24 Eylül tarihleri arasında sizleri festivalin 6. yılını hep beraber kutlamak için Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'na bekliyoruz. Festival konserlerinin biletlerini BiletX'te bulmanın yanı sıra konserler, ücretsiz olarak gerçekleşecek söyleşi serilerimiz ve Masterclass kapanış konserlerinin tüm detaylarına İstanbul Chamber Music Fest ve İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.